You answered Elijah by fire at Mount Carmel. Rakanto Robokoshaya. You showed up in the fire. Rakando Robosai. Revealing yourself to Moses on Mount Sinai. Rakanto Robokoshata. Rebakasatai. Rimbabama Secondo Robokosata. Rebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb
Holy Ghost. Show up with fire. Show up with fire. Answer by fire. Answer by fire. Answer by fire. Answer by fire tonight. Ramba bando dodobo koshaya. Rumba baba baba sa. Rimba kandorobo kosata. Lebekotanda rabakasa. Release brand new levels of fire. Release brand new levels of glory. Release brand new levels of power in the name of Jesus. Rakantalabahaya. Rimba bamba bando rubokosanda dadabahaya.